Çapı yurdan yukarı kadar vedo. Adım yurdan yukarı kadar vedo. Koko tutu bir toralalı. Mama tutu bir tiyah ol. Çirgata o meri lama. Onu çıngı diril lama. Orta da o marim lama. Adına çiri ama lama. Adına o meri lama.